Coşku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

İnsanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Makara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu.

hazır adak dayanmaz demiştim. Cepten yedik ve seninle bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuna.

0: elimi asla tutma.
1: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

ben de kim? Şehit de ben, gazi de ben, nefer de ben. Çoban da ben, devlet de ben, polis de ben, asker de ben. Mesele vatansa kırpmam gözümü hiçbir yerde ben. Ölümüne and içmişim, sonsuza dek buradayım.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gün İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
3: Gün İnşaat reklamları sundu.
4: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
5: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, dolaylı ve doğrudan maliyetleri de dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır. Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Berna Laç'ın, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yalova, Armutlu, Kütahya, Domaniç ve Altıntaş'ta Çanakkale merkez yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün'deki ABD güçlerine yönelik saldırılara cevaben İran'ı çok sert bir şekilde vuracaklarını söyledi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Gornik Zabzre ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe 3. eleme turuna yükseldi. Sarı lacivertliler bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynuyoruz. Biraz karışacak işler ama biz de şansımızı denemek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de turu çok geçmek istiyor. Umarım biz başarılı taraf oluruz dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray futbol takımına katkı sağlamayacak, Galatasaray Spor Kulübü'ne ekonomik açıdan uzun yıllar yük olacak ve kulübümüze fayda getirmeyecek hiçbir oyuncuya imza atmayacağız. Kimse bu sözlerimden başkan transfer istemiyor sonucunu çıkarmasın açıklamasında bulundu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.198 lira 16 kuruş, Amerikan doları 47 lira 39 kuruş, euro 54 lira 43 kuruş, sterlin 63 lira 48 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.416 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.501 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli. Marmara'nın güney batısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Haber.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
2: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
2: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 13 59.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde. İlk Adım Samsun.
4: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
5: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
6: Frekansınız 105 olsun.

Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
3: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545-235-2277. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544-654-6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
4: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540-055-1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram LiderGayrimenkul55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
4: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 13 maddesi kabul edildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havadan müdahale başladı. Yangın nedeniyle 3 mahallede 45 konut tahliye edildi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dün çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Gece boyunca söndürme çalışmalarının karadan yürütüldüğü yangına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Japonya'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 28'e yükseldiği bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik yeni saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe 3. eleme turuna yükseldi. Sarı lacivertliler bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynuyoruz. Biraz karışacak işler ama biz de şansımızı denemek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de turu çok geçmek istiyor. Umarım biz başarılı taraf oluruz dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Galatasaray futbol takımına katkı sağlamayacak. Galatasaray Spor Kulübü'ne ekonomik açıdan uzun yıllar yük olacak ve kulübümüze fayda getirmeyecek hiçbir oyuncuya imza atmayacağız. Kimse bu sözlerimden başkan transfer istemiyor sonucunu çıkarmasın açıklamasında bulundu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.198 lira 16 kuruş, Amerikan doları 47 lira 39 kuruş, euro 54 lira 43 kuruş, sterlin 63 lira 48 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.416 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.501 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli. Marmara'nın güney batısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Helva ekmek çay, bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı.

0: Oto Aksesuar reklamları sunar. Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

değişir. Kalbi başka atar. Zamanı başka akar. Ben seni sevdikten sonra anladım bunu. Çünkü sen...

Bazıları ise insanın içine işlenir. Sen benim içime işleyen en güzel hikayesin.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
3: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235

0: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

yatırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.

disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593. Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 13 maddesi kabul edildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havadan müdahale başladı. Yangın nedeniyle 3 mahallede 45 konut tahliye edildi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dün çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Gece boyunca söndürme çalışmalarının karadan yürütüldüğü yangına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Japonya'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 28'e yükseldiği bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik yeni saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Gornik Zabzre ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe 3. eleme turuna yükseldi. Sarı lacivertliler bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynuyoruz. Biraz karışacak işler ama biz de şansımızı denemek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de turu çok geçmek istiyor. Umarım biz başarılı taraf oluruz dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Galatasaray futbol takımına katkı sağlamayacak. Galatasaray Spor Kulübü'ne ekonomik açıdan uzun yıllar yük olacak ve kulübümüze fayda getirmeyecek hiçbir oyuncuya imza atmayacağız. Kimse bu sözlerimden başkan transfer istemiyor sonucunu çıkarmasın açıklamasında bulundu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.198 lira 16 kuruş, Amerikan doları 47 lira 39 kuruş, euro 54 lira 43 kuruş, sterlin 63 lira 48 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.416 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.501 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli. Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: başıma, tek başıma, tek başımayım ben tek.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Mersinli Ciğerci Apo sunar. 1967'den günümüze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Pire Fabriki Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi 53. Sokak No 25 Tekkeköy Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram: Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

0: Değişikliğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı.

0: taklit. Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, tıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
4: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

0: Disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: aklıma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasını yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu araç muayene istasyonu sayısının 249'u sabit ve 103'ü seyyar olmak üzere toplam 352'ye çıkarılacağını açıkladı. Ticaret Bakanlığı falcı, medyum, astrolog ve benzeri kişiler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklamlarla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağının kapsamının genişletildiğini, yasa dışı şans oyunlarına ilişkin reklamların da yasak kapsamına alındığını duyurdu. Antalya'nın Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını nedeniyle zarar gören alanlar ve evler havadan görüntülendi. Görüntülerde Kumluca Kemer Karayolu'nun çevresinde yanan ormanlık alanla Yazır Mahallesi'ndeki zarar gören evler yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç Kurası'nda ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibariyle başladığını açıkladı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Gornik Zabzre ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe 3. eleme turuna yükseldi. Sarı lacivertliler bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynuyoruz. Biraz karışacak işler ama biz de şansımızı denemek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de turu çok geçmek istiyor. Umarım biz başarılı taraf oluruz dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray futbol takımına katkı sağlamayacak, Galatasaray Spor Kulübü'ne ekonomik açıdan uzun yıllar yük olacak ve kulübümüze fayda getirmeyecek hiçbir oyuncuya imza atmayacağız. Kimse bu sözlerimden başkan transfer istemiyor sonucunu çıkarmasın açıklamasında bulundu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.198 lira 16 kuruş, Amerikan doları 47 lira 39 kuruş, euro 54 lira 43 kuruş, sterlin 63 lira 48 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.416 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.501 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

1 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
0: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: bakarım artık sabahları sana sormaya. Paramparça kıldığın yüreğimi sarmaya. Yalnızım yazık, yalnızım yazık. Gideceksin, gideceksin, gideceksin.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.

0: Sancı reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20.

0: Benim menfaatim hiçbir zaman karakterimin önüne geçmedi. Hayatıma giren herkesin parolası sevgi.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Çancı reklamları sunar. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Telekom'a gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 89 11, İlyasköy Şubesi 0551 036 99 11.
0: Koma gene, koma gene.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada. Bekbaş PPF kaplama, aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Altis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin. Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar. Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593. Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Adalet Bakanı Akın Gürle, adliyelerde yargı hizmetlerinin etkinliği büroları kuracaklarını belirterek, bu bürolar vatandaşlarımızın yargı süreçlerinde karşılaştıkları gecikmelerin ve uygulamaya ilişkin sorunların yakından takip edilmesini sağlayacaktır ifadesini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Irak'la kalkınma yoluna ilişkin imzalanan protokolde görüş ayrılığı olmadığını söyleyerek, biz bu projeyi bitirdiğimiz zaman artık Hürmüz Boğazı veya kritik su yolları daha az konuşuluyor olacak. Eğer biz bugün kalkınma yolunu bitirmiş olsaydık, Hürmüz Boğazı bugün dünyanın bu kadar gündemine oturmamış olurdu dedi. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Balıkesir, Muğla ve Antalya'da alevlere müdahale sürüyor. Muğla'da daha önce enerjisi düşürülen Fethiye üzümlü yangını rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Göç İdaresi Başkanı Muhammed Selami Yazıcı 30 Temmuz Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü mesajında dijitalleşme ile birlikte yöntem değiştiren insan ticareti suçuna karşı yürütülen mücadelede 2025 yılından bugüne 406 mağdurun koruma altına alındığını duyurdu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe 3. eleme turuna yükseldi. Sarı lacivertliler bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynuyoruz. Biraz karışacak işler ama biz de şansımızı denemek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de turu çok geçmek istiyor. Umarım biz başarılı taraf oluruz dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray futbol takımına katkı sağlamayacak, Galatasaray Spor Kulübü'ne ekonomik açıdan uzun yıllar yük olacak ve kulübümüze fayda getirmeyecek hiçbir oyuncuya imza atmayacağız. Kimse bu sözlerimden başkan transfer istemiyor sonucunu çıkarmasın açıklamasında bulundu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.198 lira 16 kuruş, Amerikan doları 47 lira 39 kuruş, euro 54 lira 43 kuruş, sterlin 63 lira 48 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.416 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.501 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli. Marmara'nın güney batısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
4: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: Yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Lezzet. Bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez ah ne fayda.

yanıma hatırım, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
5: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM.

0: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün, bir güldürsün.
1: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.
2: Tanıtıcı reklam.
3: Österme Pide Salonu sunar.
4: Biliyorsun ya, arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Özterme Pide Salonu'nun eşsiz lezzetleriyle tanışmaya hazır olun.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

Beni bilen herkese and olsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.

korkuyorum kıyamete. Korkuyorum kıyamete döner bu akşam, döner bu akşam.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: tasarım, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

20.07 saatimiz Perşembe akşamında Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor sevgili dinleyiciler. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. 20.20 itibariyle mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. Üstü FM'de Kalpten Kalbe programında Koray Avcı'ya konuk ediyoruz radyolarınızı.

20-20 saat dilimi sevgili dinleyiciler, Perşembe gecesinde Kalpten Kalbe programında radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Sırayla tüm mesajlarınıza yer vereceğiz.

Yine Tutku FM Samsun Açık'ta yatan Yağız Efe Orman'a aslına kafes yakışmaz göz bebeğim. Seni çok özledim, güzel günlere kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Kendine iyi bak, umudunu hiç kaybetme, seni hasretle öpüyorum. ANC diyerek mesajını sonlandırmış Yağız Efe Orman için armağan olsun diyor denizcimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar. Buradan sevgilim Barış Semiz'e kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Bugün görüşte ailene söylediklerin biraz moralimi bozsa da bir de benim sana sormam lazım. Arayabildiğin ilk fırsatta ara konuşalım. Lütfen seni çok seviyorum ve çok özledim. Sevgilim Barış Semiz'e ve bize armağan olsun bu parça diyor denizcimiz.

Samsun Kavak Çocuk ve Gençlik İnfaz Kurumu B6 koğuşunda yatan sevgilim Ercan Yılmaz için Özledim Seni parçasını istiyorum. Sevgilisi Ejrin Sena'dan Armağan Olsun iyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz. Sena'dan, Ejrin Sena'dan armağan oluyor Ercan Yılmaz için. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

parmağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Merhabalar, ben Samsun A7 Koğuşu'ndan Umurcan Özyan. Aynı çıtı altında kadar bile yaptım Can abi, Umut Öztürk, canım kanım. Emin Binici, Bektaş Akyüz, Efkarlı Ahmet Coşkun ve kadim dostum Ekrem Can, Aslan İçin, Adam Var şarkısını armağan ediyorum.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi günler, ben A14 Koğuşu'ndan Alper Ustabaş. Aynı sofrayı paylaştım. Cam Parçalarım, Anıl Kılınç, Çetin Kalaycı, Azem Adanur, Kemal Ercan, Ahmet Hamdi, Erize Azerbaycanlı, Ermetin, Emin Şener, Azcan Hünerli, Osman Bayrağı ve farklı koğuşlarda yatmakta olan abim Enes Yoruklu'ya da armağan olsun diyor. Alper Ustabaş için de gidiyor.

Evet, Temmuz ayında da sona geliyoruz. 30 Temmuz gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberiz sevgili dinleyiciler. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Astrova Spor Salonu Atakom'da hizmetinizi. Selamünaleyküm, ben Altıkoğuş'undan Oğuzhan Kurtoğlu. Aleyküm selam. Oğuzhan Kurtoğlu beraber kader bile yaptım abi ve kardeşlerim. Sinan Kara, Osman Simiz, Orhan Karadeniz, Emre Yanak, Oktay Kaya, Onurcan Güven, Alaaddin Altı, Anıl Bayrak, Kübra Yılmaz, Yiğit, Fırkan Göktaş, Gökhan Canik, Deniz Zahir Aktaş, Kötü Adam, Mustafa Biçer ve başka koğuşlarda yatan Tansel Yılmaz, Mert Altınsoy, Kaan Düzgün'e selam olsun. Bu şarkı Osman Simiz'den Vedat Çakır'a armağan olsun diyor.

Sırayla kaldığımız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. A24 koğuşundan Kadir Eres. A21 koğuşuna yatan kan bağım olmasa da can bağım olan abim canım kanım. Resim Samet Yıldırım'a ve A7 koğuşuna selam olsun. Peki gerçek Samet Yıldırım. Atakan Hanoğlu'ndan Yasımsın şarkısı armağan olsun Kadir Erez'den diyor.

Yeniden kara kazan ömrümün en kıymetlisi Resul Dal Bey'e. Bu ev sensiz eksik. Bu şehir sensiz sensiz. Sessiz kapıyı her açışımda seni arıyor, her gece yokluğunla konuşuyorum. Bir gün evde yoktun değil, nihayet evdesin diyebilmek umuduyla bu şarkı seni özleyen yüreğimden sana gelsin. Evde yoktum şarkısı armağan olsun kara kızdan diyor.

Evet, sırayla seri bir şekilde mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında beraberiz. A7 koğuşundan Efkarlı Ahmet Coşkun sofrasını paylaşan, boltasında dertleşen, kendisi gibi sözü de geçerli olan kıymetli kardeşim Umut Öztürk ve bir o kadar değerli olan A21'de bulunan, gönlümüze taht kuran Samet Yıldırım'a selam olsun. Ali Kınık Güllü düeti olmadı, şarkısı armağan olsun diyor. Ahmet Coşkun'dan armağan oluyor.

sanki ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan

0: yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: İyi yayınlar, ben Mücahit Korkmaz. Çarşamba Kapalı'da yatan kardeşlerim Hakan Gündüz'e, Samsun Kapalı'da 18 koğuşunda resim Küçük Ağa, Yusuf Kılıç abilerim, kardeşlerim Can Altuntaş, Görkem Mert Yıldırım, Furkan Top, Efe Gülhan'a, Mustafa Angay, Çeyce Aslan, Ercan Kereşi, Baran Özkan, Tanju Odabaşı, Eyüp Şen, Japon Hakan Özdemir, Yılmaz Berber, Kaan Kocaoğlu, Alihan Çakırcı, Mersinli Doktor Adem, Murat abi ve Mete abi, farklı koğuşlarda yatan Berkay Bahar, Şevket Özcan, Murat Albayrak, Yiğit Kaan Demir, selam olsun bedelini ödediğimiz. Caddelerde kimse bize sokak ağzıyla konuşamaz. Efe Gülhan kardeşim, doğum gününü kutlarım, iyi yayınlar diliyorum diyor. Mücahit Korkmaz'dan Armağan Uluf.

21.01 saatimiz Perşembe gecesinde ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize hoş geldiniz diyoruz ve bir saatimizi geride bıraktık. İkinci saatimizi sevgili dinleyiciler mesajlarınıza kaldığımız yerden devam ediyoruz sırayla. Selamun aleyküm, biz Samsun Kapalı Cezaevi A18 Koğuşu'ndan Mustafa Angay ve Ahmet Sayar. Aleyküm selam. Kader bile yaptığımız kardeşlerimiz Efe Gülhan'ın doğum gününe en içten dileklerimizle kutlarız. Birader adı şarkıyı bilsen ona armağan olsun diyorlar. Mustafa Angay ve Ahmet Sayar için geliyor.

Yeni Rafa Kılıç buradan selam ala ferdiğim. Kadar bile yaptığım adlarının satırlara sığdıramadığım bütün abi kardeşlerime çok çok selam olsun. Allah'a emanet olun, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle yazdığım ilk mesajın uzun olduğu için onu kısalttım, tekrar gönderdim. Tüm dostlara armağan olsun bütün güzel şarkılar.

0: Tutku FM.
1: İyi yayınlar Mehmet Ali, Aysun'e, Tutku FM ailesine de selamlar. Özgül'ün şerefine tekrar A22 koğuşundaki kardeşlerimi, abilerimi ve sizi kalbimde taşıdığımı bilin. Özgürlük tek bana değil, size de çok yakışacak. Ve isim Necat Çarıkçı abi, bazı sıkıntılardan dolayı bugün işler aksadı ama hepsi aklımda. Ateşimi de en kısa zamanda görmeye gideceğim. Konuştuğumuz her şey kalbimize göre olacak. Hepinizi canı gönülden seviyorum. Allah'a emanet olun. Bu kalp sizi unutmaz diyerek mesajını sonlandırmış Mehmet Ali Aysun'e.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Taner abi, Ankara'dan Yasin. Kafada da yatan yalan dünyadaki cennetim Songül'e seni ilk gördüğüm anda düştü ateşin. Yüreğime ne imkansız oluşunu düşündüm, ne de sonunun nereye varacağını seni severken anladım. Özlemenin bu denli ağır olduğunu, yolunu gözlerken bile hayal kurmayı sevdim. Allah biliyor ya, bir kez bile pişman olmadım seni sevdiğimi. İyi ki sevmişim, iyi ki eşim olmuşsun. En sonum şarkısı senin için armağan olsun diyor Ankara'dan Yasin.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajlarınıza yer vermeye. Samsun Kapalıcı'ya 22 koğuşundaki birinci geçim Canber Çatı'ya. Belki aramızda duvarlar var ama sevgimizin önünde hiçbir engel yok. Her geçen gün seni daha çok özlüyor. Sana kavuşacağımız günü umutla bekliyorum. Gününü hiç kaybetme, gücünü hiç kaybetme seni bekleyen bir yuvan. Seni deliler gibi seven bir eşim var. Seni çok seviyorum. Eşim Canber Çatı'ya armağan olsun bu parça diyor dinleyicimiz.

kesil ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Metehan Gülhan. Aleykümselam Metehan. Kapalı TTP A18 koğuşunda yatmakta olan can parçam Efe Gülhan'ın bugün doğum günü. Unutma ki aramızdaki duvarlar sadece yan yana olmamızı engelliyor. Dualarımız ve kalplerimiz her daim yan yana. Doğum günün kutlu olsun seni canı gönülden seven abin Mete Gülhan'dan armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor Efe Gülhan için. Diğer bir mesajımız, Samsun TTP kapalı A20 koğuşunda bulunan Mert Seçkin'den aynı koğuşta kadar bile yaptı. Abi ve kardeşleri Emrah Taşkın, Mehmet Sezen, Deniz Onata, Semih Yılmaz, Eyüp Demir, Arif Aslanoğlu, Batuhan Sekmen, Batuhan Saya, Emir Şan, Ayvaz, Mert Eren, Tosun, Salih, Mert Keskinsoy, Mert Eren, Torun, Salih, Mert Keskinsoy, Taner Başarır, Kaan Kaymaz, Serdar Bulut'a, Kaan Kaymak, Mustafa Şahin'e ayrıca diğer koğuşlarda bulunan abi ve kardeşleri Emre Eli Boler, Gürkan Sağ, Faruk Çelik, Ünal Kol, Uğur Şanlı, Gökmen Ülkü, Emin Binici, Rıdvan Altuntaş, Ahmet Aslanoğlu, Ayhan Sisko, Alperen Çamlı, Bel Serkan Şahin'e, Doğukan Demir, Abdullah Donuk, Seyit Bıdıla, Uluhan Topal, Rıdvan Sarı, Can Esen, Arif Çakal, Tanju Odabaşı'na gönül dolusu selamlar, tüm dostlarına sabır, sağlık, umut dolu günler diliyor. Kader isimli parça tüm abi kardeşlerime armağan olsun diyor Mert Seçkin'den.

Yeniden çarşamba kapalıda bulunan kuzum Tansu Kaplan için aset ağır, sabır daha ağır, bedenim burada, kalbim seninle güzel kızım, kurban oldum, seni çok özledim. Aramanı sabırsızlıkla bekliyoruz Betül Dilara ablaların. Baban ve nedenleri selamı var, ihtiyacım var şarkısı armağan olsun diyor. Kuzum Tansu Kaplan için armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz, diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

İyi yayınlar Ayda Koşun'dan Umut Özürkaynı, Koşta Kaderli yaptım can dostlarım Efe Alami Coşkun, Muharrem Durgun, Ömer Çelik, Emin Binici, Volkan Demici isimlerini tek tek yüreğime kazıdım. Aslan kardeşlerime farklı koğuşlarda yatan can parçam abim Samet Yıldırım, Anıl Öztürk Kadir, Enes Yahya, Sisko Mert Kılınca, Kürşat Türk, Özey İmrah İnan ve ismini sevmadım abi kardeşlerime selam ederim diyor. Daha önce bu şarkıya yer vermiştik. Sıradaki güzel şarkımız Umut Öztürk için de geliyor. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. A18 Koşun'dan Mustafa Angay, Bafra Kapalı'da bulunan Can Parçam, İbrahim Can Demirci, Temel Can Ak, Semih Bişik, Kantar, İsmail, Samsun'da yatan başta abim Samet Yıldırım, Uğur Akın, Umut Öztürk, Ozan Tımarlı, Yasin Sarı, Enes Kayaoğlu, İmdat Kayaoğlu, Yunus Emre Koz, Erkan Şanlı, Uğurcan Şanlı, Emre Elibuler, Yağız Özbal, Mücahit Hanedar, Serkan Bayram, Emin Akman'a Emin, Şener, Emir, Burak, Akbulut, Altan Görücü ve Can Parşan, Berkay Bahar, aynı koğuşta kaderleri yaptığım canlarım Can Altıntaş, Yusuf, Çuğa, Baran Özkan, Ceyhun, Aslan, Ercan, Çeleş, Fırkan Topa, Efe Gülana, Tanju Adabaşı, Alihan Çakırcı, Görkem Mert Yıldırım, Yılmaz Berber, Kaan Kocaoğlu, Hakan Özdemir, Ahmet Sayılar, Cihat Bektaş'a, Vahit Çavdan, tüm dostlarıma selam olsun. Demir kapılar umutları değil, sadece yolları ayırır kader şarkısı armağan olsun diyor. Az önce yer vermiştik. Mustafa Angay ve sevdikleri içine giriyor.

Alaska FM, selam, ben Konya'dan Gülizar oğlum Uğur Güveç. Uğur Güvenç için Nazcan Kübra Yakamoz parçasını armağan ediyorum. Annem seni çok seviyor oğlum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Konya'dan Gülizar'dan oğlum Uğur Güvenç için armağan olsun. Annem seni çok seviyorum canım oğlum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Pastanova Spor Salonu sponsorunda 21.34 saatlerimiz Perşembe gecesinde beraberiz. Sırayla mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Samsun T-Tipi kapalı C22 koğuşunda yatmakta olan canından çok sevdiğim eşim Hilmi Kütükoğlu, biz seninle en çok imkansızken yakıştık birbirimize. Kimsenin göremediği bir bağla, kimsenin bilemediği bir dilde sevdik. Kavuşma sadece bir ihtimaldi, vazgeçmemek ise benim sana olan en büyük yeminimdi. Hiçbir zorluk sana ulaşmama engel olamaz. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardı. Sabrın, özgürlüğün olsun kurban oldum. İllaki bir gün seni çok seviyorum. Diyar diyar parçasını canımdan çok sevdiğim eşim Hilmi Kütükoğlu'na armağan ediyorum diyerek mesajını noktalıyor denizimiz.

İyi yayınlar A7. Koşunan Hasan Baydar. Aynı çatı altında kaderle yaptığım Umut Öztürk, Efe Alamet Çoşkun, Muharrem Durgun, Mert Efe Öner'e, Oğuzhan Kurt ve başka koşularda bulunan Anıl Yalçın, Murat Diktaş, Murat Çabuka, Berkut Ayvural, Fatih Kobalaz, Burak Şaban, Öz Şahin, Abdullah Eş, Dinçer Çarıkçı abilerime, kardeşlerime selam olsun. Döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun diyor Hasan Baydar'dan, armağan oluyor.

0542-744-6555 sevgili dinleyiciler, WhatsApp numaramız. Sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Bütün radyo dostları için gelsin, emeğinize sağlık diyerek mesajını sonlandırmış.

21.46 saatlerimi sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. A21 koşundan Serkan Bayram canım kanım abim ve isim Samet Yıldırım'a selam olsun. Son bir defa şarkısı abim Samet Yıldırım'a da armağan olsun diyor Serkan Bayram'dan. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Cem Arlı. Bütün dostlara beslediklerime sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyor. Cem Arlı ve sevdikleri içinde gidiyor. Bir başka mesajımız. Merhabalar, Çarşamba Kadın Koğuşu'nda olan kızım Beyza Yüksel, sana herkesin selamı var. Herkes seni soruyor ve herkes seni bekliyor. Aliya çok iyi bir sıkıntı yok, bizde iyi. Sadece senin olmayışın benim boynumu büküyor kıymetim. Hep aklımdasın. Beyza'yı çok sevdiğimi de söyler misiniz? Annesinden armağan olsun Beyza'ya diyor.

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında Tutku FM'de beraberiz. C20'de koşulan Emre Temiz aynı koşuşa kadar birliği yaptığım can parçalarım Onur İhtiyaroğlu, Adem Tunca, Tolga Tokyay, Onur Akkaya, Kerem Acı, Tansel Yılmaz, Cevat Cenk Hocaoğlu, Caner Yalçın, Çağatay Coşkun, Serdar Doğan Yılmaz, başka koğuşlarda yatmakta olan Yener Dündar, Enes Şuruklu, Celal Saka, Çetin Kalaycı, Anıl Kılınca, Fırkan Aydın, Barış Deniz'e selam olsun. Baba şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Emre Temiz'den. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Asel Mina, Zümrüt, Mira Ek, C10 koğuşunda yatan babamız Gazi Hüseyin Ek, canım babamız seni çok seviyoruz diyorlar.

0: İyi yayınlar, ben Seda Söylemez. Samsun Açık Cezaevinde yatmakta olan can eşim Koray Söylemez. Sakın aklın bende kalmasın bir tanem. Karınsın her zaman yanında, senden vazgeçmem. Şarkısı da armağan olsun bizim için Seda Söylemez'den diyor. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan, iyi yayınlar. Ferhat'tan sıradaki en güzel şarkılar aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun diyor. Sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar. Rabia İfnan, sevgilim Osman'ıma aramızda duvarlar var ama sevgimizin önünde hiçbir engel olamaz. Her gün seni biraz daha özlüyor, kavuşacağımız günü bekliyorum. Birbirimize sımsıkı sarılacağımız günlere çok az kaldı. Sana her geçen gün daha çok aşık oluyorum bir tanem. Seni çok seviyorum. Senden insaf diler yarim, şarkısı armağan olsun diyor. Rabia Efnan Balcı içinde geliyor.
1: Canımda değil yaşamak, ölmek canımdan geçerim. Senden vazgeçme, olur bu aşkı bir anda silmek canımdan geçerim.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: 22.00 saatlerimiz, yeni saatimizde sevgili dinleyiciler, yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Selamünaleyküm, ben Tunağan Sezer. Aleykümselam. Samsun Cezayir'de yatan abi ve kardeşlerim Erdal Büyüktağ, Berkay Akçetin, Düdü, Yusuf Taşa, İlhan Kutbay, Tunağan Çakı, Seyfullah Başkurt'a, İdris, Melih Altay, Seyfullah Tunca, Murat Karaca, Can Berçatı, Nurcan Gülanay, Kerem Sekmen, Caner Boğa, Ahmet Avşin Bektaş ve bugün doğum günü olan kardeşim Efe Gülan. Sakın unuttum sanma kardeşim, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu özgür senelere kardeşim. Tüm abi ve kardeşlerime selam olsun. Karayazı şarkısı bu özel isim, armağan olsun Tunağan sizlerden.

İyi yayınlar diliyorum ben Yeşim Karlıdağ. A22'de yatan yeğenim Rahman Korkmaz'a selam. Öncelikle teyzem kurban oldum. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Her şey güzel olacak inşallah. Akıllı ol, gülen yüzün solmasın. Güvenme kardeşinin, güvenme kardeşinin dostluğuna, düşürürler seni cezaevi boşuna. Bunu unutma, Allah'a emanetsin. Teyzen hep arkanda. Bil oğlum şarkısı da armağan olsun. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Yeşim Karlı'dan Armağan oluyor.

İyi yayınlar Samsun Kapalıca 26'da yatağın canım sevgilim Osman Memiş aşkım biliyorum. Zor anlıyorum sesinden gözlerinden ama inan bana çok az kaldı güzel günlerimize, güzel anılar biriktirmemize. Çok az kaldı, seni çok özledim, seninle konuştuğum o 10 dakikalık süreçte yaşadığımı hissettim. Bugün senin varlığın karanlık günlerime, ışık zor zamanlarıma güç veriyor, iyi ki varsın. Bu şarkıyı sana armağan ediyorum ve bu arada yaşadığım duyguları ifade ediyor. Gece olunca her şey iki katı duygusal. Umarım duyarsın, seni çok seviyorum. Osman Memiş için armağan olsun diyor.

Yayınlar Seda Söylemez, Samsun Açık'ta yatan can eşim Koray Söylemez için. Sakın aklın bende kalmasın bir tanem, karın senin her zaman yanında diyerek mesajını sonlandırmış Seda Söylemez.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev gayrimenkul katkılarıyla.
1: İyi günler, Güvenç Melih Akman A7 koğuşunda yatmakta olan Mert Efe Önercan kardeşime bolca selam iletiyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alıp götürebileceği tek şey tozu. Ebedi kardeşime armağanımdır şarkım. Güvenç Melih Akman'dan armağan olsun diyor.

Perşembe gecesinde İstanbul Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Kara Kızlar Nefesim Resul Dal Bey'e, bir türkü kadar eski, bir hasret kadar derin bekleyiş içindeyim. Diğer sırada kanser ben burada verem. Bizi ayıran yollar değil sadece zaman, ben seni dün de sevdim, bugün de seviyorum, yarın da seveceğim. Hasretin ilacını, hasretin ilacını ne eczanede var ne de zamanda, tek şifam sensin, tek duam kavuşacağımız gün. Bu türkü sana gelsin. Not uygunsan beni arar mısın? Notumu iletir misiniz? Resul Dal Bey'e Kara Kız'dan armağan olsun diyor.

İyi günler Emirhan Şam. Buradan Aslan kardeşim, Mert Efe, Öner, Serkan Çolha, Aslan abilerim, Fahri Can Peki Özler, Anıl Yalçın ve beni seven tüm abi kardeşlerime selam olsun. Tüm dostlarıma armağan ediyorum bu parçayı. Hayırlı geceler diliyorum. Emirhan Şam'dan armağan olsun diyor.

Yeniler Samsun T-Tipi A22 koğuşunda yatan Ercan Baştan'a, sevdiği kadından, seni çok seviyorum ömrüm, kendine çok iyi bak, oralarda Allah'a emanet ol, ilk göz ağrım şarkısı Ercan Baştan'a, sevdiği kadından armağan olsun diyor. Merhabalar ki boşum, nasılsın, iyisindir inşallah, biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, uyumuşum, aklına kötü bir şey gelmesin, iyiyim, seni telaşlandırdığım için özür dilerim, seni çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya ilk göz ağrım parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

Bugün sana geldim Resul, sesini duydum, kokunu içime çektim. Günler sonra nefesim yerine geldi sandım ama o demir kapıların kapılar kapanırken seni orada bırakıp dönmek canımın en çok yandığı an oldu. İnsan sevdiğini ardında bırakınca aslında kendini de biraz orada bırakıyormuş. İlk Göz Ağrım şarkısı Resul Dalbey'e Kara Kız'dan Armağan Olsun diyor.

Fıtkı efendim çarşamba kapalıda olan Münevver Temiz'e kız kardeşi Yasemin Temiz'den benim biricik ablam nasıl özledim seni, sesini, o güzel küçük kız değişini çok özledim, sabrediyorum. Biliyorum ki biz kavuşacağız, seni çok seven küçük kızdan armağan olsun Münevver Temiz'e diyor.

Yener Samsı Kapalı'da Ağum Koç'undan Sait Baboğlu'na kalbimde sana ait olan yere ne zaman ne de mesafeler dokunabildi. Seni hep aynı saflıkla sevdim, sevmeye de devam edeceğim. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar ailesinden Alper Ustabaş'a armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor denicimiz.

0: sen benim içimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu. Eyvallah. Eyvallah.
1: İyi yayınlar Kabak STP kapalı yapmakta olan işim Cener Çırak. Kalabalıkların içinde bile eksikliğin her yerde aramızda duvarlar var ama sevgimin önünde hiçbir engel yok. Bu şehir sensiz gerçekten boğuyor beni. Bu şehir beni boğuyor şarkısını sana gönderiyorum. Özlemim ve bekleyişimin sesi olsun. Seni seviyorum ve seni bekliyorum diyerek mesajını sonlandırmış eşim Cener Çırak için gelsin diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendirmeye devam ediyoruz. Mesajlarınızı, tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Şarkıları da yetiştirmeye özen gösteriyoruz. İyi yayınlar diliyorum. C5 koğuşunda yatan eşim Taner Şahin'e biz seninle yan yana durduğumuz, el ele verdiğimiz sürece bu dünyada aşamayacağımız hiçbir engel yok biliyorum. Kurduğumuz o güzel hayallerin hepsine tek tek dokunacağız birlikte. Yeter ki kalplerimiz bir olsun, Allah yolumuzu açık etsin. Hakkımızda her zaman en hayırlı, en güzel olanı versin. Seni çok seviyorum kocam. Kızının selam var, oğluşun da öpüyor seni. Eşim Taner Şahin'e armağan olsun diyor.

Samim Gayrimenkul sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Y22 Koğuşu'ndan Ahmet Enes, aynı sofrayı paylaştığım başta abim Recep Büyükdağ, dostlarım Erdal Büyükdağ, Berkay Ak ve Çarşamba'da olan Can Parçam İlknur, yine Aysun ve Eda Büyükdağ için armağan ediyorum bu parçayı, diyor. Ahmet Enes'ten armağan oluyor.

yayınlar Efe, Zeybek'ten Metehan Şener'e. Kardeşim seni çok seviyorum. Yerim bende çok ayrı. Biraz da siz birkaç güzel söz senin için gelsin, tüm güzel şarkılar sabırla ve zamanla. Efe Zeybek'ten Metehan Şener'e armağan olsun diyor.

Efe Beyten Betağ'ın Şener'e armağan olduğu ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Kabak Açık Cezaevi'de 7 koşuna yatmakta olan Furkan Büyük'e yanımda olmadığı zaman bile gölgesinin iki adım arkamda olacağını bildiğim o adam seni seviyorum notu ile bendeki mevsimler sana hep bahar parçası armağan olsun diyor Furkan Büyük'e ve Tuğçe Kandemir söylüyor gülü soldurmam diyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Radyolarına yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Sevgili dinleyiciler ve kaldığımız yerden mesajlarınıza sırayla yer vermeye devam ediyoruz. Ebru Gündeş yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı, tüm anneler içinde armağan olsun. İyi yayınlar diliyorum ben Papatya. Kızıma armağan olsun diyor Papatya'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum Gökhan Aslan, aileme ve bütün sevdiklerime, radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyor. Doğan canım, sevdam, gözlerimden uzak olsan da kalbimin en baş köşesindesin, seni çok özledim sevgilim. Bugünler bitecek, dört duvar arasına sığmayacak kadar büyük sevgimiz. Sabırla ve dualarla yolunu gözlüyorum, güneşin bizim için de yeniden doğacak. Güneş bizim için de yeniden doğacak. Ayrılığın bittiği o günü hayal ederek ayakta duruyorum. Çocuklarla seni çok öpüyoruz. Samsun Kapalı'daki Doğancan Yürük'e armağan olsun diyor.

Evet, mesajlarınızı gönderdikten sonra sevgili dinleyiciler, mesaj yoğunluğuna göre yarım saat, bir saat alabiliyoruz mesajların yayınlanması. 23.05 saatlerimiz Perşembe gecesinde Sami Gayrimenkul sponsorluğunda ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yağız Ege Öner, buradan A7 koğuşuna yatan Esim abim Mert Efe Öner'e selam olsun. Fırtınalarla büyüyeni rüzgar sarsamaz. Arada bir şarkısı armağanındır. Hayırlı geceler Yağız Ege Öner'den, armağan olsun diyor.

Yener Gizem Turgut Tanca 26. Koşuna yatan kalbim eşim Emrah Turgut'a gelsin, sen benim her şeyimsin aslan kocam. Güzel günler bizim, Allah'ın izniyle bütün hayallerimiz gerçekleşecek. Sen benim hem umudum hem sabrımsın. Seni çok seviyorum kalbimin kocaman, kalbinden kocaman öpüyorum güzel gözlerini. Gizem Emrah önünemez diyerek mesajını sonlandırmış Gizem Turgut'tan.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Efe Zeybek'ten. Kava Kapalı A26 koğuşuna yatağın Özgür Zihni, Caner Çırak, Ersin Karakuş, Ethem Düzenci, Enes İnan'a armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor Efe Zeybek'ten.

13-16 saat 20 Perşembe gecesinde Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz. Atakum'da hizmetinize Sam Ev Gayrimenkul sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında geceye devam ediyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A'dan Z'ye de tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım sevgili dinleyiciler. Belki bugün yollarımız ayrı ama kalplerimiz hep birlikte atıyor. Umudunu hiç kaybetme. En güzel kavuşmalar en çok sabredenlerin olur. Seni her geçen gün biraz daha özlüyor. Aynı zamanda sana olan sevgimi daha da büyütüyorum. Gün gelecek, hasret bitecek ve sana sımsıkı sarılacağım. Bugüne kadar kalbimde dualarım da hep seninle. Seni çok seviyorum her şeyim. Emre Yalçın'dan Kübra'ya. Tuba Başaran'dan bildiğin gibi değil. Şarkısı armağan olsun diyor Emrah Başaran'dan.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Selamünaleyküm, ben C22 koğuşundan Erdal Büyükdağ. Aleykümselam, aynı sofrayı paylaştım başta. Babam Recep Büyükdağ, kardeşlerim Ahmet Eres, Berkay Ak, Muhtalip Ömür, Çarşamba'da bulunan canlarım Aysun Büyükdağ, Ayda Büyükdağ, Tansu Kaplan, Tuana Bülbülüm, İktimut Tibet, Elif Kaya, selam olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Erdal Büyükdağ için geliyor.

İyi yayınlar Dinçer Çarıkçı, Babim Tansu Kaplan. Baksın geldi benim için düşüncelerin çok yersiz mektupların. Mektupların eline ulaştığında anlayacaksın seni seviyorum güzellik. İkimizin parçası çıkmaz bir sokak, armağan olsun DC ve TK.

0: İyi günler Samsun Kapalı, yatmakta olan canım kardeşim. Çetin Kalaycı için kara gümrük yanmasın, analar ağlamasın, armağan olsun gönlümün efendisi. Çetim elbet bu günler de geçecek, biz senin arkandan camdan tekrar bakacağız. Benim yürürken yürüdüğü yolu titreten, baba diye bağırdığında mahalleyi ineten canım, elbet bugün, elbet bir gün, değilse de bir gün kavuşmayı nasip etsin Rabbim. Elbet bugün değilse de bir gün kavuşmayı nasip etsin Rabbim. Bu şarkı canım kardeşim Çetin Kalaycı'ya armağan olsun diyor.
1: Kara gümrük yanmasın, analar ağlamasın, çakmak çakar gibi silahlar patlamasın. Ne polis semte girsin, ne mevzular yaşansın. Kara gümrük çiçek, kara gümrük çiçek, dalları kırılmasın.

yine de sorar. Sen de fikrini söyler, saygını gösterirsin. Böyle olursan tabii her zaman sevilirsin. Burası Kara Gümrük. Edep, ar, saygı var. Filmler de konuları buralardan alırlar. Türk bakar, şehit kokar bu sokakların nefesi. Burası kurtlar değil, Kara Gümrük var.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, varsa mesajlarınız, WhatsApp üzerinden ulaştırabilirsiniz sevdiklerinize. Yayınımız devam ediyor ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Bazen sana söylemek istediklerim bir mektuba sığmıyor. Seni özlemek artık hayatımın bir parçası oldu ama bu özlem sevgimi eksiltmiyor. Aksine her geçen gün daha da büyütüyor. Senin güçlü durduğunu bilmek bana daha güç veriyor. Ben burada seni bekliyorum. Dualarımda hep sen varsın. Bir gün bu hasret bitecek ve birbirimize geçti diyeceğiz. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, gülün parçası armağan olsun Emrah Yalçın'dan diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Tutku FM köylüden Arda Rengi'ne evladım, sabır en karanlık günlerin en büyük gücüdür. Bugün demir kapılar ardında olsan da hiçbir gece sonsuza kadar sürmez. Umudunu kaybetme, seni bekleyen, seni seven bir ailem var. Arda Rengi'ne armağan olsun tüm güzel şarkılar köylüden diyor.

0: yerine ben Karakristian, yanımda Oğla'dan başka hiçbir şeyim olmasa da olur. Ne dünyayı isterim ne de başka bir mutluluğu. Senin varlığın bana yeter çünkü ben en çok senin yanında kendimi tamamlanmış hissediyorum nefesim. Seni çok özlüyorum, kendine iyi bak. C28'deki sevgilim Resul Dal Bey'e armağan ediyorum diyor. Kıvırcık Ali'nin güzel bir yorumu alıyor. Bizleri dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize paylaşıyoruz.
1: Tutku FM.

Güzel bir yorum geldi Kıvırcık Ali'den. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Arda rengine armağan olsun. Telefona bakamadım ama kapandı. Tekrar arayabilirsen bekliyorum. İyi yayınlar. Köylü'den Arda rengine armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Kavak açık diye yedi koğuşuna yatan Türkan Büyük'e kurban olduğum adam, seni çok seviyorum. Yanında olamasam da aklım, ruhum, kalbim seninle, iyi ki varsın sevdiğim notu ile armağan olsun bu parça Türkan Büyük'e diyor.

23.43 yaptı saatlerimizi sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. A20'den Burakcan Aslan, sizin aracılığınız ile A24'te olan dostlarım Adem ile Mustafa'ya selamlarımı iletiyorum. Gel yarınıza şarkısı armağan olsun diyor Burakcan Aslan'dan.

İyi yayınlar diliyorum. Hüsamettin'den Pınar için armağan olsun. En güzel şarkılar diyor Hüsamettin'den. Peki sonrasında diğer bir mesajımız, seni sevmek yanımda olduğun günlerde değil, yokluğunda da aynı sadakatle bekleyebilmekmiş. Aramıza demir kapılar, yüksek duvarlar girdi ama hiçbirisi kalbimdeki yerini değiştirmedi. Her gece adını umut diye fısıldıyor. Her sabah sana kavuşacağımız güne uyanıyorum. Sen sadece beklediğim değil, sabrımın ve yarınlarımın en güzel sebebisin. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun bu parça diyor Emrah Yalçın'dan.

saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz ve devam ediyoruz. Şu anda seyir halinde dinlemekte olan Osman Tercan'dan tüm dostlara ve sevdiklerine armağan oluyor. Bütün güzel şarkılar her şey gönlünüzde olsun diyor. Teşekkür ediyoruz. Evet, bu gece WhatsApp biraz bizi kısıtlama yaptı sevgili dinleyiciler, sonlara doğru, ama sistemde oluşan bir sorundan dolayı çözeceğiz. Bir dinleyicimiz 3 mesaj göndermişti. Bir tanesini yayınladık. Eğer dinliyorsa tekrar şu anda mesajı, 2 mesajı tekrar göndersin. Hemen sırayı alalım. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Harun ben, Samsun'da bulunan sevdiklerime, tüm gurbetçilere armağan ediyorum bütün güzel şarkıları diyor. Harun ve sevdikleri içinde geliyor.

Evet sevgili dinleyiciler, devam ediyor beraberliğimiz. Ekrandan mesajları okuyoruz. WhatsApp kısıtlama yaptığı için zaman zaman telefon üzerinden de mesajınıza yine WhatsApp üzerinden erişip yer veriyoruz. Şu anda az önceki mesajımız tekrar bizlere ulaştı. İyi yayınlar, ben Yaşar Başkurt. A23 koğuşunda yatmakta olan Aslan yeğenim Fahrican Peközer, mektubun bugün ulaştı. Senin de yerin bizde çok ayrı. Seni çok seviyoruz yeğenim. Allah'a emanet ol. Elbet aynı masada oturup çay içeceğimiz, sohbet edeceğimiz günler gelecek. Karlı dağlar parçası bizden canımız olan yeğenime armağanımız olsun diyor. Yaşar Başkurt ve sevdikleri için giriyor.

Web sitemiz güncellendi. tutkufmturkiye.com'dan dinleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bizleri ayrıca telefonlarınız için uygulama var. Uygulamayı da indirebilirsiniz. Samsung Tutku FM yazarak. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Hemen A22 koğuşundan Nevzat Başkurt Başta reislerim Fahri Can Pek Özleri, Dinç Ayçarı, Çağrı Mutlu bir abilerim, kardeşlerim Bekir, Gökberk Aydın, Özcan Karakoça, Umutcan Koparan, Adem Çağ, Nazım Bilgin, Tansel Yılmaz, Kübra Yılmaz, Oğuzhan Kurt, Ahmet Şahin ve Ufuk İşler için Yalnız İyisin parçası Armağan Olsun. Nevzat Başkurt'tan Armağan Olsun diyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar diliyorum. Tüm güzel şarkılar köyden oğlum Arda Rengin'e armağan olsun. Her şey gönlünce olsun, sabırla ve zamanla diyor. Arda Rengin içinde geliyor.

0: FM, Resul Dal Bey için canım seni çok özledim, yokluğun çok zor ama sabrediyorum. Biliyorum ki güzel günler gelecek ve yeniden kavuşacağız. Kalbim hep seninle, dualarım seninle. Kendine iyi bak, sakın umudunu kaybetme. Seni çok seven kara kızdan armağan olsun diyor.
1: Tutku FM,

0: Tam Ev'le geleceğe güvenli adımlar.
1: İyi yayınlar Çarşamba Kadın. Kapalı'da olan kızım Beyza Yüksel'e sana herkesin selamlar. Herkes seni soruyor ve herkes seni bekliyor. Hala çok iyi, bir sıkıntı yok, biz de iyi. Sadece senin olmayışın benim boynumun kıymetim, hep aklımdasın. Sezen Aksu'dan Hasret parçası Armağan olsun diyor. Beyza Yüksel için geliyor.

Evet sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında beraberiz. En güzel şarkıların adresinde ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Ve şu anda çalışan, mesaide olan bütün dinleyenlerimize de armağan ediyoruz en güzel şarkılarımızı. Evet, WhatsApp bizleri son 5 saatte kısıtladı ama yoğun mesaj trafiğinden dolayı yine bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye özen gösterdik. Ve şu anda geceye dair bekleyen son bir mesajımız var. Onu da sevdikleriyle buluşturacağız, söz verdiğimiz gibi. Tüm kısıtlamalara rağmen sesiniz olmaya devam ediyoruz. İyi yayınlar, cezaevinde olman aramızdaki bağı değiştirmiyor. Günler geçtikçe özlem daha da büyüyor ama seni unutmak gibi bir şey hiç olmuyor. Seni düşündüğümde hem içim burkuluyor hem de iyi olmanı diliyorum. Mesafeler ve şartlar ne olursa olsun sen benim için hep değerlisin. İnşallah en kısa zamanda her şey yoluna girer ve bugünler geride kalır. Kurban olduğum üzerini ört, hasta olma, yarın seninle radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum, Rabbime emanet ediyorum seni ki boşum. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun, en büyük aşkım sensin parçası diyerek mesajını sonlandırıyor Emrah Yalçın.

0: Evet, saat 20'de başlayan beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak üzere saat 20.00'da. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.
1: Tutku FM.